0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

Susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önümü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi.

0: Radyo Fresh.
1: Aşk sonsuza kadar sürer mi?
2: Sürmez mi?
1: Sürseniz olmaz mı?
2: Güzel olan her şey sürer mi?
1: Sürmez mi?
2: Sürmesin.
1: Sürsün demeyle sürer mi? Sürmez mi?
3: Bu konuşma böyle sürüp gider mi?

de başını alıp gitme ne olur. Ne olur tut ellerimi.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Nevzat Pola, kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ahmet Akçay, kardiyoloji uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Alper Buğra Nacar. Özel Sular Akademi Hastanesi'nde randevu için telefon 0344 223 93 00.
0: Reklamları dinlediniz.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim.

0: uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
1: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646.

0: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz. Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
1: Gamze Arslanbaş, butikte yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş, butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş butiğe bekliyoruz.
2: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel

0: hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
1: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
2: Ehliyet almanın tam zamanı.
3: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
2: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
3: 12 Şubat, Lulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
4: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400.000 TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 0707.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi. Genel Cerrahi Uzmanı Profesör Doktor İlhami Taner Kale. Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Ahmet Türkan. Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Zeki Yılmaz. Gastroenteroloji Uzmanı Doktor Murat İspiroğlu. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
7: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
8: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
9: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
8: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
9: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
8: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
9: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
8: Mehtap'ın mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
9: Çünkü afiyet burada başlıyor.
8: Mehtap'ın mutfağı.
10: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecek ve kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Son, Radyo 2, Fresh. 3, 4.

0: Gülcüme Gül'le, Gülcüme Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

Bugün kıyafet alışverişi yapmaya tövbe ettirecek bir araştırmadan bahsedeceğim size. Giydiğimiz kıyafetleri üretmek için kaç litre su harcanıyor? Hiç bunu düşünüyor muyuz acaba? En sevdiğimiz kot pantolonumuz ya da yumuşacık pamuklu tişörtümüz. İşte bunların üretimi için o kadar çok suya ihtiyaç var ki, dünya genelinde suyun daha kıymetli hale geldiği şu son dönemlerde kıyafetlerimizin su tüketim oranlarını bilmek de aslında oldukça önemli. Hazırsanız gardırobunuzda ne kadar su gizli, hepsini açıklayacağım size. İki güzel şarkıyla baş başasınız öncesinde.

Kıyafetleri üretmek için acaba kaç litre su harcanıyor demiştim az önce. Bir kot pantolonun gerçek bedeli sizce ne kadardır? Neredeyse hepimizin dolabında en az bir tane vardır, değil mi? Peki bu vazgeçilmez parçanın üretiminde ne kadar su kullanıldığını kaçımız biliyoruz? Bir kot pantolonun üretimi için yaklaşık 10 bin litre su harcanıyor diyor uzmanlar. Yanlış duymadınız. Bu su miktarı yaklaşık 200 duş almakla eşdeğer. Hani gözünüzde canlandıramadıysanız eğer. İşte bu yüzden aslında kot pantolonlar dolabımızda saklı su canavarları olabilir. Rahat ama maliyeti yüksek pamuklu tişörtlerden de bahsedeyim size. İster yazın ister kışın pamuklu tişörtlerimiz de elimizin en çok gittiği kıyafetler arasında çünkü. Ne kadar masum görünseler de pamuklu tişörtün üretimi için de ortalama 2700 litre su tüketiliyor. Pamuk tarımı su kaynaklarını oldukça yoğun bir şekilde kullanıyor biliyorsunuz ve bu da pamuklu ürünlerin çevresel ayak izini arttıran bir faktör. Dolayısıyla bir tişört alırken sadece görünüşüne değil arkasındaki su tüketimine de aslında dikkat etmemiz gerekiyor. Ayakkabılardan da biraz bahsedeyim çünkü su tüketimi açısından en dikkat çeken başka giysilerden bir tanesi. Bir deri ayakkabı üretimi için yaklaşık 8000 litre suya ihtiyaç var. Derinin işlenmesi ve ayakkabının bir araya getirilmesi sürecinde ciddi bir su harcaması yapılıyor. Bir de her sezon yenilenen ayakkabı modası düşünülünce aslında ne kadar büyük bir su kaynağının ayakkabılarımıza aktığını görmek çok da şaşırtıcı değil. Tekstil endüstrisi şaşırtıcı bir küresel su tüketimine neden oluyor. Yılda 93 milyar metreküp tekstil endüstrisi için harcanıyor diyor uzmanlar. Bu rakamda aslında gezegenimizin içme suyunun yaklaşık %4'ü demek. Daha da basit bir örnek verirsek bu rakamlar her yıl 37 milyon olimpik yüzme havuzuna eşdeğer. Peki kıyafetlerimizin bu devasa su tüketim oranları karşısında ne yapabiliriz derseniz şarkıların sonrasında memnuniyetle anlatırım sizler için.

Kıyafetleri üretmek için kaç litre su harcandığından şarkıların öncesinde bahsetmiştim size. Sonrasında kıyafetlerimizin bu devasa su tüketim oranları karşısında üzerimize düşen görevler var mı? Biraz da bunu konuşalım demiştim. Şimdi her yeni sezon alışverişi yapmak yerine aslında kaliteli ürünler alıp daha uzun süre kullanmak çok daha mantıklı gibi, değil mi? Dolabımızı yenilemek istediğimizde mesela hem sürdürülebilir bir tercihte bulunmak için hem de özgün parçalar bulma şansımız olsun diye biraz daha böyle akıllıca seçimler yapmak gerekiyor. Sürdürülebilir ve çevre dostu üretim yapan markaları tercih etmek mesela. Birçok marka artık biliyorsunuz su tüketimini azaltan teknolojilerle üretim yapıyor. Sadece tarzımıza değil gezegenimize bıraktığımız izleri de düşünmek zorundayız. İşte bu yüzden de aslında aldığımız her kararda veya üründe su ayak izimize bakmakta fayda var. Bunun için de gardırobumuzdan işe başlayabiliriz.

0: 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
1: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
2: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Ümran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
3: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi, %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
4: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün

0: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 3946. Yaşar Köken Öz yöresel Maraş tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
1: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
2: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermektedir.

0: Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
1: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.

0: Gamze Arslanbaş. Butik'te yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş. Butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş Butik'e bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh.
3: Gün güne gülle devam ediyor.
2: Radyo Fresh.

Nuri Günegül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Paris'te gökyüzüne baktığınızda neden hiçbir zaman uçak görmezsiniz biliyor musunuz? Bugün böyle cevabı merak edilen soruların cevaplarını verebilirim size diye düşündüm. Dünyanın en bilindik şehirlerinden bir tanesi Paris. Her yılda milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Ziyaretçiler tarihi ve kültürel yapıların arasında da büyülenerek geziyor. Ama tabii Paris merkezinde uçakların uçması yasak biliyorsunuz. Bunun sebebini anlatayım isterim size. Paris'te hava trafiği yasak. Sadece 2000 metre irtifadan daha düşük olmayan askeri uçaklar ve sivil uçaklar uçabiliyor. Ayrıca Paris sınırları içerisinde helikopterlerin uçması da yasak. Tabii hava ambulansı, polis hava gözetimi, önemli kişilerin taşınması gibi görevlerde özel izinler alınabiliyor. Bunu bir kenara bırakalım. Paris, UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde yer alan pek çok yapıya ev sahipliği yapıyor biliyorsunuz. Tarihi ve kültürel açıdan dünyanın en önemli şehirlerinden bir tanesi olduğu için de yapıları bu şekilde korunmaya çalışılıyor. Bir nevi güvenlik önlemi de diyebilirim. Ayrıca uçaklar gürültü ve hava kirliliği yaratacağından Paris gibi yoğun bir şehirde pek de hoş karşılanmıyorlar. Son olarak Paris'te bulunan stratejik öneme sahip devlet binalarına karşı gerçekleşebilecek hani potansiyel terör saldırılarının önüne geçme amacının da unutulmaması lazım. Bu arada bu uçma yasağı Paris'in sadece merkezi yerlerinde uygulanıyor. Bunun da altını çizelim. Paris'te hava trafiği yasak olsa da ulaşım o kadar zor değil. Çünkü bu hava yasağı sadece şehrin merkezinde en yoğun yerlerde uygulanıyor. Bunun dışında iki büyük uluslararası havalimanına sahip biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi şehre 25 kilometre uzaklıkta, diğeri de 15 kilometre. Yani aslında yaklaşık yarım saat içerisinde merkeze ulaşabiliyorsunuz.

muydunuz? Diş fırçaları ve duş başlıklarında 600'den fazla virüs türü keşfedilmiş. Ama hemen endişelenmeyin. Diş fırçalarını ve duş başlıklarını her gün düzenli olarak kullanıyoruz, değil mi? Peki milyarlarca insanın hayatında önemli yer edinen bu ürünlerin içinde neler var neler hiç düşünüyor muyuz? Yeni bir araştırma bu konuyu da aydınlatmış. Sonuçları da tabii ki paylaşmak istiyorum sizinle. Bu araştırmada diş fırçaları ve duş başlıklarında 600'den fazla bakterileri enfekte eden virüslere ulaşılmış. Neyse ki insanlar için o kadar da zararlı değiller. Uzmanlar bu korkutucu sonuçların ardından içimizi rahatlatacak bir açıklamayı da yapıyorlar. Öyle ki keşfedilen virüslerin insanlara herhangi bir zararı olmadığını belirtiyorlar. Aslında biliyorsunuz diş fırçası gibi günlük kullandığımız ürünlerde bakterilerin fazlaca olduğu biliniyor yıllardır. Ama virüsler hakkında pek bir bilgi yoktu. Yeni çalışmada bunu aydınlatmaya yönelik aslında. Uzmanlar Amerika'da yaşayan insanlardan alınan 92 duş başlığı ve 36 diş fırçasının incelenmesiyle keşfedilen virüslerin önemli bir çoğunluğunun daha önce hiç görülmemiş türler olduğunu belirtmiş. Bu arada diş fırçalarında duş başlıklarına kıyasla biraz daha fazlalar. Bu tarz virüsler bir bakterinin moleküler mekanizmasını ele geçirerek kendi kopyalarını yapabiliyorlar ve bakterileri öldürebiliyorlar. Bir diğer senaryo ise bakterilerin davranışlarını değiştirebildikleri. Uzmanlar virüsleri inceleyerek ilaçlara dayanıklı bakterileri öldürmenin yeni yollarını keşfedebileceklerine de inanıyorlar. Diş fırçası demişken ilk diş fırçası kimin aklına gelmiş dersiniz? Bunu da şarkıların sonrasında anlatmak isterim.

niye aklına geldi acaba diş fırçaları dersiniz? Sabahları uykumuzu açan, gece yatmadan önce elimizi almadan rahat edemediğimiz, ağız sağlığımızı koruyan diş fırçasını icat etmek kimin aklına gelmiş olabilir sizce? Detaylarını anlattığımda biraz şaşıracaksınız. Diş fırçasının kökenleri tarihin derinliklerinde yaklaşık milattan önce 3500'lere kadar uzanıyor. Antik Mezopotamya'da ve Mısır'da yaşayan insanlar temiz bir ağız için uğraşıyorlar. İlk diş temizleme araçları ucu daire oluşturulacak şekilde yumuşatılmış dallar ve çubuklardan ibaret, tahmin edebileceğiniz gibi. Çiğneme çubukları olarak adlandırılmış bu çubuklar. Aslında bir tür doğal diş fırçası. Bir ucu çiğnenerek lifli hale getiriliyor ve bu lifli uç dişlerin temizlenmesi için kullanılıyor. Antik Çin'de ise diş temizliği konusunda farklı bir yaklaşım var. İlk gerçek diş fırçalarının izlerini milattan sonra 7. yüzyılda Çin'de rastlıyoruz. Domuz kılından yapılmış bu fırçalar bambu veya kemikten yapılma saplara yerleştiriliyorlar. Domuz kılı sert ve dayanıklı olduğu için son derece ideal olarak görülmüş. Bu fırçalar modern diş fırçasının ilk örnekleri olarak kabul edilir bu arada. Çin'de kullanılan diş fırçaları zamanla İpek yolu ve ticaret yolları sayesinde Avrupa'ya kadar da ulaşıyor. 17. yüzyılın başlarında Avrupa'da diş fırçası kullanımı yaygınlaşmaya başlıyor. Ama domuz kıllarının sertliği Avrupalılar için biraz rahatsız edici bulunmuş ve alternatif malzemeler aranmış. Özellikle soylular ve zenginler arasında at kılından yapılan daha yumuşak fırçalar tercih edilmeye başlanmış. Modern diş fırçasının tasarımı ise İngiltere'de doğuyor. Şarkıların sonrasında onu da konuşalım. Bir

0: bugünler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin kongre merkezinde düzenlenen AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısına katıldı. Erdoğan, diyalog kapılarını açık tutacak, komisyonlarda genel kurul çalışmalarında yapıcı dil kullanacak, sağduyuyu uzlaşma kültürünü elden bırakmayacağız dedi. Milli Savunma Üniversitesi'nin 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı açılış töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye sahip olduğu stratejik konum itibarıyla tüm dünyayı doğrudan etkileyen gelişmelerin yaşandığı bir coğrafyanın merkezindedir. Terörsüz Türkiye süreciyle terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmayı, bin yıllık kardeşliğimizi daha da tahkim etmeyi hedefliyoruz dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, son 20 yılda inşa ettiğimiz güçlü üretim tabanı, küresel imalat sanayi katma değerindeki payımızı iki katına çıkarmamızı sağladı. Yıllık mal ihracatımız 2002'de sadece 36 milyar dolarken bugün 283 milyar dolara fırladı dedi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu Odine şirketi hisselerinde yapılan inceleme sonucunda 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolunay projesiyle dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakika içinde müdahale etmeyi hedefliyoruz. Yapay zeka destekli analizlerle şüpheli para hareketlerini ve dijital izleri anlık takip ederek paranın farklı hesaplara ya da kripto varlıklara aktarılmasını engellemeye odaklanacağız dedi.
1: Spor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig hakemlerine ilişkin atamaların Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yapacağını açıkladı. FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin kupasını FIBA Avrupa Başkanı'nın elinden aldı. Galatasaray'da Victor Osimhen sahalara döndü. Bir aylık tedavisi sona eren Nijeryalı yıldız takımla çalışmalara başladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.503 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 20 kuruş, euro 55 lira 23 kuruş, sterlin 65 lira 21 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 96 sent, bir bitcoin 83.317 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.122 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
3: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
4: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
5: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
4: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
5: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
4: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
5: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
4: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve ev sıcaklığının buluştuğu adres.
5: Çünkü afiyet burada başlıyor.
4: Mehtap'ın Mutfağı.
6: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 0707.
7: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecek ve kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
8: Ehliyet almanın tam zamanı.
9: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
8: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
9: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
10: Özel Sular Akademi Hastanesi. Anestezi ve reanimasyon uzmanı Uzman Doktor Halil Kahveci. Radyoloji uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz. Radyoloji uzmanı Uzman Doktor Hasan Basri Göksu. Radyoloji uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Radyo Fresh.
13: Güne güle güle.
12: Radyo Fresh.
14: Gül güle gülle devam ediyor.
12: Radyo Fresh.

Gül Güne Gül'le de modern diş fırçalarının serüvenini anlatıyordum size son. İngiltere'de 1780'de William Edis ilk seri üretim diş fırçasını geliştiren insan. Hapishanelerde yatan Edis dişlerini temizlemek için delikli bir kemik sapın içine domuz kıllarını yerleştirerek kendi diş fırçasını yapıyor. Serbest kaldıktan sonra da bu fırçaları seri olarak üretmeye başlıyor ve bu icat diş fırçasının modern dünyaya girişini aslında simgeliyor. 20. yüzyıla geldiğimizde diş fırçalarında büyük bir devrimin yaşandığını da söyleyebilirim size. 1938'de mesela bir firma naylon kıllardan yapılan ilk diş fırçasını tanıtıyor. Bu daha hijyenik ve dayanıklı bir malzeme. 1960'larda ise başka bir şirket tarafından ilk elektrikli diş fırçası piyasaya sürülüyor. Bu yenilik diş fırçalama alışkanlıklarını da tabii ki değiştiriyor tahmin edebileceğiniz gibi. Ve diş sağlığını daha erişilebilir hale getiriyor. Bugün diş fırçası çeşitliliği gerçekten inanılmaz bir boyutta. İşte manuel, elektrikli, sonik hatta akıllı diş fırçalarıyla karşı karşıyayız. Her biri daha temiz ve sağlıklı dişler için farklı teknolojiler ve tasarımlar sunmaya da devam ediyor. Kim bilir belki de gelecekte diş fırçaları ağzımızın sağlığını korumak için daha da yenilikçi yollarla karşımıza çıkacaktır. Çünkü teknoloji inanılmaz bir hızla gelişiyor.

0: Ben seni.
1: Bu güzel şarkıların sonrasında birlikteyiz. Ne diş fırçası ne de diş macunu kullanan eski insanların dişleri neden sizce hiç çürümüyordu dersiniz? Günde iki defa fırçalasak da hijyene özen göstersek de mutlaka dişlerimizde çürükler oluşabiliyor. Bunun aksine eski dönem insanlarına baktığımızda sapasağlam dişler ortaya çıkıyor değil mi? O dönemde sıfır bakımla çürüksüz diş nasıl mümkün olabilmiş dersiniz? Muhtemelen her gün fırçalamanın yanında diş ipine kadar her şeyi kullanıyorsunuz ama ona rağmen hala çürükler, diş taşları peşinizi bırakmıyor değil mi? Bugün diş tedavileri çok gelişmiş olsa da tarih öncesi dönemlere baktığımızda insan dişlerinin bizimkilerden daha sağlam olduğunu görüyoruz. Şimdi son yıllarda yapılan araştırmalar yontma taş devrinde yaşamış avcı toplayıcı toplulukların dişlerinin yerleşik yaşam sürmüş olanlardan daha sağlıklı olduğunu ortaya koyuyor. Diş fırçası yok, diş macunu yok. Peki ama nasıl dersiniz? Tabii ki tahmin edebileceğiniz üzere bunun sebebi tamamen beslenme ile alakalı. Avcı toplayıcı olduklarından dolayı avladıkları hayvanları doğal bir şekilde yiyen bu topluluklar bizler gibi işlenmiş gıda ve şeker tüketmiyorlar. Aslında bizim dişlerimizi onca bakıma rağmen çürüten şey de bu. Avustralya Antik DNA Merkezi Direktörü Alan Cooper konuyla ilgili bir araştırma yapıyor. Araştırmaya göre eski topluluklarda zararlı hastalığa neden olan bakteri miktarı daha düşük ve diş eti hastalığına yakalanma riski de doğal olarak aynı ölçüde. Ancak her şey çiftçilikle başlıyor tabii. Cooper et, kuru yemiş ve sebzelerden tahıl ve şekere geçişin ağzımızda hasara yol açtığını öne sürüyor. Araştırmasında ise bu durumu şu cümlelerle anlatmış. Diyor ki araştırmacılar tarih öncesi insanlar avcılık ve toplayıcılıktan çiftliğe geçerken karbonhidratları kullanmada özellikle etkili olan bazı hastalık yapıcı bakteri türlerinin insan ağzındaki diğer dost bakteri türlerine galip gelmeye başladığını buldu. Sanayi devrimi sırasında da işlenmiş un ve şekerin eklenmesiyle durumu daha da kötüleştirdi. Aslında diş fırçalama o kadar da hijyenik değil mi sorusu akıllara geliyor değil mi bu noktada? İspanya'da bu konuyla alakalı bir üniversitede bir araştırma yapılmış. Yontma taş devrinde avcı toplayıcı insanlar sadece kara hayvanlarının etlerini tüketerek besleniyorlar. Bu bulunmuş. Bu beslenme şeklinin o dönem insanının dişlerinin sağlıklı kalmasına yardımcı olduğu ifade de edilmiş. Hatta araştırmacılar yerleşik hayata geçildikten ve tarımın başlamasından sonra yaşamış olduğu tespit edilen insanların iskeletlerinde bulunan dişlerin çürüklerle dolu olduğunu gözlemlediklerini de belirtiyorlar. Bu duruma ek olarak diş fırçalamak aslında zararlı mı sorusu da ortaya çıkıyor. Hemen cevaplayayım. Hayır, zararlı değil, ancak ağzımızda zararlı olduğu kadar yararlı bakteriler de bulunuyor biliyorsunuz. Diş ipi, macunlar ve türevi maddeler zararlı bakterileri yok ederken dişlerimizin sağlığını koruyacak bakterileri de yok edebiliyorlar. Sonuç olarak tarıma geçişin insanların günlük beslenme alışkanlıklarına karbonhidrat, tahıl ve şekerin eklenmesiyle diş sorunlarını da ortaya çıkardığını görüyoruz. Beslenme alışkanlıklarımız değiştikçe de ağız sağlığımız da önemli ölçüde etkileniyor elbette.

0: Cemil Gül'le zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres. 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
2: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Ümran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
3: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
4: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.

0: ihtiyaçla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş Butiği'ye bekliyoruz.
1: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor. Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo 5. Gülle devam ediyor.
4: Radyo 5.
5: Gülle.
4: Radyo 5.

İngilizce konuşurken dakikada kaç kelime söylüyoruzdur? Gün içerisinde birçok insanla iletişimde oluyoruz. Peki arkadaşlarımızla sohbet ederken ya da bir konuşma yaparken dakikada kaç kelime söylediğimizi hiç merak etmiş miydiniz? Mesleğe göre tabii ki bazı değişkenlikleri vardır. Mesela ben hepinizden çok konuşuyor olabilirim. Tabii mahalledeki teyzeler benden çok konuşuyor olabilir. Ya da öğretmenler hepimizden çok konuşuyor olabilir. Mesleğe göre dediğim gibi bazı değişkenler olsa da dakikada konuşulan kelime sayısının bir ortalaması elbette var. Bunun altında kalanlar yavaş, üstünde konuşanlarsa hızlı konuşan kabul ediliyor. Kolay dinlenebilir olurken dakikada kaç kelime telaffuz ediyoruz diye merak ediyorsanız hemen aydınlatayım sizi. Dikkat dağıtmayacak ve dinleyici yormayacak bir şekilde konuşma esnasında dakikada ortalama 120

25 ila 175 kelime söylüyoruz. Eğer teknik bilgi veya zor bir konu hakkında konuşma yapıyorsak tabii ki kelime sayısında ve hızında düşüş yaşanıyor. Ama herkesin anlayabileceği dilde konuşuyorsak bu rakamlar arasında olmamız gerekiyor. 125'in altında kalıyorsak yavaş konuşuyoruz. 175'in üzerine çıkıyorsak da hızlı konuşuyor sayılıyoruz. Çok çok daha üstlerindeysek zaten muhtemelen bir hızlı okuma veya konuşma eğitimi almış da olabiliriz. Şimdi hızlı konuşma özellikle biliyorsunuz radyo, televizyon ya da podcast programlarında daha dinamik ve etkileyici gibi olsa da bu durum birçok kişinin anlayış düzeyini zorlayabiliyor. Konuşma hızı mesleğe göre de büyük farklılıklar gösterebiliyor. Anonsun en başında söylemiştim zaten. Bir avukat olduğunuzu düşünelim. Savunma konuşmasında karmaşık terminolojiyi de aktarabilmek için genellikle daha yavaş ve dikkatli olabiliyoruz. Dinleyicilerin dikkatini de dağıtmamış olursunuz bu sayede. Öte yandan bir haber sunucusu ya da radyo spikeriyseniz kısa sürede fazla bilgi vermek gerekiyor biliyorsunuz. Bu durumlarda 200 kelimelere kadar çıkabiliyoruz bizler. Tabii ki burada hedef kitleye de dikkat etmek lazım. Aksi halde anlaşılmak zorlayıcı olabiliyor. Hızlı konuşmanın dezavantajları nelerdir derseniz şarkıların sonrasında memnuniyetle anlatırım sizler için.

0: Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Bir, acaba dakikada kaç kelime konuşuyoruz? En son masaya yatırmıştık. Şimdi hızlı konuşmanın dezavantajlarından da bahsetmek istiyorum biraz size. Hızlı konuşmak enerji dolu ve ilgiyi canlı tutmak gibi düşünülse de söylediğimiz gibi anlaşılmayı ve dikkati dağıtan bir faktör. Dinleyici söylenenleri takip etmekte zorlanabiliyor ve bu da tabii ki önemli noktaların kaçması demek. İşte bu nedenle de konuşurken anlaşılır olmak için ne çok hızlı ne de çok yavaş olmak gerekiyor. Yavaş konuşma da karşı tarafın ilgisini dağıtan bir unsur. Cümlenin sonunu beklerken araya başka düşünceler girebiliyor. Çünkü konudan kopulabiliyor. Eğer siz de dakikada kaç kelime konuştuğunuzu merak ediyorsanız internette konuşma hızı testleri var. Bu uygulamaları indirerek ya da bilgisayarınızdan girerek kendinizi kontrol edebilirsiniz.
1: Oturup da konuşamadık seninle, düşünüp de taşınamadık doğru dürüst. Amacımızın ucuna da varmışken başka aşklar seninle yine. Bakışıp da görüşemedik seninle.

Bugün de bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek. Tekrar buluşmak umuduyla. Hoşça kalın. Bizden ayrılmayın.

0: bahar geçti.
1: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Ehliyet almanın tam zamanı.
3: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
2: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
3: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
4: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
5: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
6: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
5: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
6: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
5: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
6: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
5: Mehtap'ın mutfağı, lezzetin, kalitenin ve e-sıcaklığının buluştuğu adres.
6: Çünkü afiyet burada başlıyor.
5: Mehtap'ın mutfağı.
7: Özel Sular Akademi Hastanesi. Nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Fuat Baştürk. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
8: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Radyo Fresh.

0: bayanlar.
1: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres. 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
2: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Ümran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
3: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
4: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz, Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz, güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
3: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
4: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
3: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
4: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
3: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
4: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
3: Mehtap'ın mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
4: Çünkü afiyet burada başlıyor.
3: Mehtap'ın mutfağı.
5: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
6: Ehliyet almanın tam zamanı.
7: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
6: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
7: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
8: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
0: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 0707.
9: Özel Sular Akademi Hastanesi. Dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül. Dahiliye uzmanı uzman doktor Harun Yerhan. Dahiliye nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız. Göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya. Kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı. Kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı uzman doktor Evrim Öğüt. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Suna Medin Nacar. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Haber.
12: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin kongre merkezinde düzenlenen AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısına katıldı. Erdoğan, diyalog kapılarını açık tutacak, komisyonlarda genel kurul çalışmalarında yapıcı dil kullanacak, sağduyuyu uzlaşma kültürünü elden bırakmayacağız dedi. Milli Savunma Üniversitesi'nin 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı açılış töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye sahip olduğu stratejik konum itibarıyla tüm dünyayı doğrudan etkileyen gelişmelerin yaşandığı bir coğrafyanın merkezindedir. Terörsüz Türkiye süreciyle terör ve şiddet ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmayı, bin yıllık kardeşliğimizi daha da tahkim etmeyi hedefliyoruz dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, son 20 yılda inşa ettiğimiz güçlü üretim tabanı, küresel imalat sanayi katma değerindeki payımızı iki katına çıkarmamızı sağladı. Yıllık mal ihracatımız 2002'de sadece 36 milyar dolarken bugün 283 milyar dolara fırladı dedi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu Odine şirketi hisselerinde yapılan inceleme sonucunda 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolunay projesiyle dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakika içinde müdahale etmeyi hedefliyoruz. Yapay zeka destekli analizlerle şüpheli para hareketlerini ve dijital izleri anlık takip ederek paranın farklı hesaplara ya da kripto varlıklara aktarılmasını engellemeye odaklanacağız dedi.
13: Spor.
12: Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig hakemlerine ilişkin atamaların Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yapacağını açıkladı. FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin kupasını FIBA Avrupa Başkanı'nın elinden aldı. Galatasaray'da Victor Osimhen sahalara döndü. Bir aylık tedavisi sona eren Nijeryalı Yıldız takımla çalışmalara başladı.
13: Para piyasaları.
12: Serbest piyasada gram altın 6.503 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 20 kuruş, euro 55 lira 23 kuruş, sterlin 65 lira 21 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 96 sent, bir bitcoin 83.317 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.122 puandan işlem görüyor.
13: Hava durumu.
12: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
11: Haber. Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
2: Umran Oto Ekspertiz, şansa kalmaz işiniz.
3: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Umran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
4: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
5: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

0: Potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65 Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh.

0: reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
1: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 07 07.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Profesör Doktor Bülent Köstü. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doçent Doktor Önder Ercan. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Ferah Kazancı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Hilal Berber Kiretçi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Bahar Başara. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Mehmet Keloğlu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu. Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
4: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Radio Fresh.

0: Senfoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
1: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Ümran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
2: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
3: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
4: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
3: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
4: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
3: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
4: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
3: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
4: Çünkü afiyet burada başlıyor.
3: Mehtap'ın Mutfağı.
2: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor. Müzik.

0: Gamze Arslanbaş, butikte yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş, butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 9508. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş butiğe bekliyoruz.
1: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok. Numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
3: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
4: Ehliyet almanın tam zamanı.
5: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
4: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
5: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi. Cildiye uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, ortopedi doktoru. Doçent Doktor Ali Murat Kalender, ortopedi doktoru. Operatör Doktor Ramazan Danışman, üroloji uzmanı. Yardımcı Doçent Doktor Yusuf Selim Kaya, üroloji uzmanı. Operatör Doktor Orhan Sünbül, göz hastalıkları uzmanı. Doçent Doktor Lokman Aslan, göz hastalıkları uzmanı. Operatör Doktor Onur Abdik. Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Haber.
9: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Maltepe'de 7 katlı binadaki çökmede enkaz altındaki 2 kişi hayatını kaybederken 3'ü çocuk 10 kişi kurtarıldı. 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi çöken binaya ilişkin enkazdan 5 vatandaşımız sağ olarak çıkarılarak hastanelere sevk edildi. Üst katlarda bulunan 10 vatandaşımız güvenli şekilde tahliye edildi. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 4 vatandaşımızla irtibat sağlandı. Toplam 7 vatandaşımızın enkaz altında olabileceği değerlendiriliyor dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sermaye piyasasında yapılan işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında bazı platformlarda gerçeği yansıtmayan bir takım iddiaların paylaşıldığını ve gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılmasının halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu kapsamında değerlendirileceğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı son bir hafta içerisinde bir PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. Ticaret Bakanı Ömer Bulat bir televizyon kanalında 6 Eylül'den beri yürütülen 7 kuruluşa ait fon soruşturmalarıyla alakalı olarak kendisine hedef alan ve fonda parası olup krizden önce çekte hesabı kapattı. Fona 400 koydu, krizden önce çekte 800 aldı şeklindeki iddialar hakkında sanal medya hesabından açıklama yaparak iddiaları yalanladı.
8: Spor.
9: Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig hakemlerine ilişkin atamaların Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yapacağını açıkladı. FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin kupasını FIBA Avrupa Başkanı'nın elinden aldı. Galatasaray'da Victor Osimhen sahalara döndü. Bir aylık tedavisi sona eren Nijeryalı Yıldız takımla çalışmalara başladı.
8: Para piyasaları.
9: Serbest piyasada gram altın 6.503 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 20 kuruş, euro 55 lira 23 kuruş, sterlin 65 lira 21 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 96 sent, bir bitcoin 83.317 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.122 puandan işlem görüyor.
8: Hava durumu.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
10: Haber.
11: Radyo. Merhabalar, ben Tuncay. Bundan böyle hafta içi her gün ben de Tuncay Saran Show'la en eğlenceli sohbetlerimiz ve en güzel şarkılarımızla Radyo Fresh'te sizlerleyim.
12: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show.
13: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman, nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsan önce heyecandan sonra konuşuruz, bunları duyan prenses hemen kralın yanına, tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım, ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
14: Tuncay Saran Show. Saran Show.
15: 8 Ekim'den herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Dünya Disleksi Farkındalık Günü'ymüş. Tüm disleksi hastası ya da disleksi birey mi demek gerekiyor bilmiyorum. Güzel günler dileyelim arkadaşlar. Konforlu bir yaşam sürsünler. Olabilecek en güzel şekilde umarız yaşamlarını devam ettiriyor olurlar. Hepiniz şovumuza hoş geldiniz. 8 Ekim'de Tuncay Saran Show başladı.

0: Sıcaklardan hoşlananlara güzel bir haberimiz var arkadaşlar. Pastırma sıcakları geliyormuş. Gözünüz aydın. Ben çok severim pastırma sıcaklarını. Pastırmayı da çok severim. Gerçi son zamanlarda alamıyoruz. Abi o fiyatlar ne ya? Bazen böyle diyorum ki 40 yılda bir dur lan kendimi ödüllendireyim 40 yılda bir pastırma yiyeceğiz diye. Acaba her sabah kahvaltıda pastırma yiyen var mı? Onlar nasıl insanlardır ya? Cevap veriyorum zengin. Kasım ayında yaklaşık 2 haftalık pastırma sıcakları bizleri bekliyormuş. Bilginiz olsun, ona göre yazdan kalma günler bizi bekliyormuş. İnşallah hadi bakalım tadını çıkarırız. Güzel oluyor bu pastırma sıcaklarını, ben seviyorum. Pastırma sıcaklarını yaşayalım. Yazla tamamen vedalaşma gibi olmuş oluyor. Yani son bir görüşme daha gibi olmuş oluyor yazla. Ondan sonra asıl soğuklara merhaba diyoruz.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Derin mermercinin yalısına vapur çarptı. Hiç böyle bir şey yaşamadım. Derin mermercinin Boğaz'daki tarihi yalısına yolcu vapuru çarptı. Gördünüz mü görüntüleri? Dehşet. Ya o kadar da korkunç değil. Cana gelmemiş diyelim. Eve bir şey olmamış. Abartılacak bir şey var mı emin değilim. Böyle çok büyük bir şey olmamış gibime geldi bana ama. Tabii hasar var. O hasarın onarılması lazım da. En azından eve bir şey olmamış. Cana gelmemiş diyelim. Nasıl oluyor da gemiler böyle kazalar yapabiliyorlar şu teknoloji çağında? Kaptan görmüyor mu önünü? Navigasyon yok mu? Alarm yok mu? Uyarı sistemi yok mu? Çarpışma alarmı vesaire bir şey yok mu? Başka gemiler onları görüp de uyarmıyor mu? Ya gerçekten akıl alır gibi bir şey değil ya. Bu şu teknoloji çağında içinde kaptan olan bir geminin İstanbul Boğazı gibi bir yerde bir yalıya çarpmasını benim aklım almıyor yani. Düşsene bir de oturuyorlar insanlar evlerinde, gece 23.30'da olmuş bu olay bu arada. Yatmış da olabilirler yani. Ondan sonra bu arada orada yattıktan sonra mesela nasıl oluyor? Ses geliyor mu mesela? Dışarıdan sesler geliyor mu? İstanbul'un merkezindesin ya. Boğaz'da yalın var. Hiç böyle dışarılardan bir yerlerden ses geliyor mu? Gürültülü bir yer mi falan? Mesela yattın, uyumak üzeresin, bir bakıyorsun yalına gemi çarpıyor abi. Büyük bir gürültü, sarsıntı. Ya ne oluyor lan deyip aşağı inip bir bakıyorsun gemi çarpmış yalına. Yani yalının kenarına, o duvara, ne deniyorsa, iskele mi diyorlar, ne diyorlar, iskele mi denir bilmiyorum ki, hiç yalım olmadı. Yalısı olanlar nasıl insanlar ya? Mesela dışarıda arkadaşlarına buluştun ya da iş yerindesin falan filan. Yani ne bileyim bir yerlerdesin. Ondan sonra eve gideceksin. Normalde mesela arkadaşlar görüşürüz ben eve kaçıyorum artık dersin ya mesela. Onlar şey mi diyor? Arkadaşlar görüşürüz ben artık yalıya kaçıyorum. Yalıya kaçmak.
1: Güncel Saran Show. Saran Show.

0: Alkollü ve ehliyetsiz yakalanmıştı. Blok 3'ün cezası belli oldu. Gerçek adı Hakan Aydın olan şarkıcı Blok 3 İstanbul Ataşehir'de ehliyetsiz ve alkollü şekilde araç kullanırken yakalanmıştı. Blok 3'ün cezası belli oldu. Belli değil miydi zaten? Sonradan mı belli olmuş? 23.437 lira ceza kesmiş. Blok 3 için ceza değil bu. Blok 3'e 23.000 değil 2.343.700 lira ceza kesilmeli. Tam rakamı da söylüyor. 4 ay hapis cezası 12 bin lira indirilmiş.
1: Abi işte bak, kişinin gelirine göre de mi acaba cezalar belirlense? Mesela atıyorum Blok 3 gibi bir isim. Adamın kim bilir kaç trilyonu var, tamam mı? Ya ultra zengin bir müzisyen yani, bu kadar popüler. Bu adamın şu verdiğin cezalar asla caydırıcı değil. Zaten adam buna güvenerek, parasına güvenerek alkollü sokağa çıkma cesaretinde bulunabiliyor. Diyor ki lan kessinler cezayı ne yapayım ya falan. Öderiz 23 bin lira. Sakız parası bile değil onun için. Hiçbir şey. Yani ehliyetine 6 ay el konulması da çok problem olmaz. Ha, en fazla ona birazcık canı sıkılır kendi araba kullanamayacak diye. Ama o da çok sorun olmaz. Şoförü vardır, bilmem ne vardır falan filan. Yani sözün özü şu. Acaba Blok 3 gibi isimlere böyle gerçekten de gelirine göre mi ceza uygulansa? Acaba? Çünkü yok. Yani bu caydırıcı olur mu sizce yani mesela Blok 3 için? Ehliyetine el konulması belki, bilmiyorum.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 61 82, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
2: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
3: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Ümran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
4: Akademinin kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok, numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
5: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün

Gamze Arslanbaş. Butik'te yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları

0: pastelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
1: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
0: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
1: Çünkü afiyet burada başlıyor.
0: Mehtap'ın Mutfağı.
2: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
3: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
4: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
5: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
4: Küçük ev aletleri.
6: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
2: Arkadaşlar, Android telefonumda bir yapay zeka uygulaması var. Bütünleşik, kendi içinde Gemini ve çok kolay açılıyor. Bir tuşa basıyorsunuz, basılıyor ve sohbet edebiliyorsunuz, bir şey sorabiliyorsunuz falan filan. Böyle bir özelliği var ve yanlışlıkla ikide bir de açılıyor ve öyle anlarda açılıyor ki mesela parmağım bir yere değiyor. Tam nasıl açıldığından da hala emin değilim. Kullanmıyorum normalde ben onu yani. Sadece yanlışlıkla açılan bir şey sürekli. Mesela bulunduğum ortamda biriyle konuşuyorum ve o sırada da telefon elimde yanlışlıkla açmışım. Gemini'de kendisine soru sorduğumu zannediyor. Yani yapay zeka. Onunla konuştuğumu zannediyor. Bir şey söylüyor bana. Onlara verdiği cevapların hepsi karşıma çıktı bir gün tesadüfen bakarken böyle bilgisayara. Allah'ım yarabbim, bak neler var. Rastgele artık nerede kime dediysem şunu arkadaşlar. Şöyle bir şey mi duymuş? Biraz mı? Bir de sendeki fırından. Bunu duymuş. Biraz mı? Sendeki fırından diye bir şey duymuş. O da demiş ki bana, fırından yeni çıkmış, sıcacık ve tam kıvamında. Ondan sonra şunu söylemişim, keşke orada olsaydım, tövbe tövbe demişim. Ne dediysem artık, o da demiş ki, nerede olmak isterdiniz? Hayırdır, ters bir durum mu var? Ondan sonra bak, bir tane böyle anlamlı uzunca bir süre boyunca bir şey duymuş. Şunu demişim ben hanıma. Yemek yiyeceğimiz yere de 45 dakika kaldı. AVM'ye gidelim diyorum aşkım, orada yemek yiyelim. Sonra otelle aralarında çok yok. Ha

hatta otel 48 dakika, AVM 45 dakika demişim. Tatilimizde denk gelmiş yani bu söylediğim şey. O da demiş ki bana, kendisine söylediğimi zannederek, harika bir fikir sevgilim. AVM'de güzel bir yemek yer, sonra rahatça otele geçeriz. Rotayı AVM'ye çeviriyorum demiş. Şey yok yani, sen kimsin lan bana sevgili falan diyorsun. Hemen moda girmiş. Karakter olarak diye bir şeyimi yakalamış bir an artık. Yine söylüyorum, kime ne dediysem, ne konuşuyorsak. Sadece bu kısmını duymuş. Karakter olarak, bunu da soru olarak algılamış ve şöyle cevap vermiş. Dost canlısı, esnek ve dürüst bir asistanım. Bir kişilik analizim yapmak istersin yoksa yeni bir hikaye karakterimi kurguluyoruz?

Bir devir kapandı. Messi'den bir gol, iki asistle veda. Lionel Messi milli takım formasını son kez giydi. Arjantin yıldız 21 yıllık döneme son noktayı koydu. Milli takım veda eden Messi'nin silüeti gökyüzüne çizilmiş dronlarla. Vay be. Maçın 10. dakikasında maçı durdurup alkışlamışlar Messi'yi takım arkadaşları ve taraftarlar. Maç ortasında böyle bir şey yapmışlar. Ondan sonra bir de taraftarlara maske dağıtmışlar abi. Messi maskesi. Abi olaya bakar mısın? Nasıl bir futbolcusun sen ya? Dronlarla gökyüzüne yüzünün çizilmesi. Ya olaya bakar mısın abi? Taraftarlara masken dağıtılıyor ve gökyüzüne yüzün çiziliyor. Ne acayip bir olay değil mi? Çok efsane bir olay yani. Masal gibi. Neyse, güle güle Messi. Teknik direktör olup Türkiye'ye geliyormuş. Gelecekte bir gün. Düşünsene. Beşiktaş teknik direktörü Lionel Messi falan. Eski efsane futbolcu. Beşiktaş teknik direktörü Lionel Messi falan.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Ailece şöyle güzel bir Ege turu yaptık arkadaşlar. Bayağı bir gezdik. Beni çok yoran bir tatil oldu ama güzel, değişik bir deneyimdi. Önce İbriktepe'ye, köyümüze uğradık. Annemle babam bizi misafir ettiler, sağ olsunlar. Ondan sonra bir gece orada bu arada İpsala'ya gittik. İpsala'da Celtic Festivali vardı arkadaşlar. O kadar kalabalıktı ki inanılmaz. Bütün Trakya İpsala'ya gelmiş adeta. Yani Hakan Altun'u bu kadar çok mu seviyordunuz bilmiyorum. Hakan Altun'muş şarkıcı. Zaten gecenin yarısı park yeri aramakla geçti. Bir de festival alanının dışındaki yollar tozlu, patika yollar böyle. Asfalt falan dökülmemiş. O kadar yetiştirememişler herhalde. Bıraktık festival alanına gidene kadar tamamen toz kaplıydık artık. Festival alanında şöyleydi arkadaşlar. Bir sürü şey satılan bir ortam. Ortada gölet gibi küçük bir su var. Parklar var, kafeler var. İşte giyim, kuşam, işte ne ararsanız. Süs eşyaları, kozmetik, parfümler, çocuk oyuncakları, yiyecek içecek satan yerlere geliyorsun ondan sonra. Kokoreççiler, bir sürü sucukçular, köfte ekmekçiler, tavukçular, limonatıcılar, dondurmacılar, pamuk şeker satanlar, çekirdek satanlar, mısır satanlar ve bütün bu saydığım bir şey satan herkes kendi müziğini çalıyor abi. Ayrı ayrı, yüksek sesle. Ortamı düşünsene. Müthiş bir kalabalık. Yani o curcuna, bütün o birbirine karışmış müzikler. Biraz ileride Luna Park var. Uçan sandalye dönüyor çılgınlar gibi. Nereye bakacağını şaşırıyorsun. Arkada havai fişek patlamaları oluyor filan. Celtic Festivali bu arada işte tarım aletleri falan var. Motorlar, traktörler. Uzaktan bir yerden Hakan Altun'un sesi geliyor. Köftecilerden birisi şey diye bağırıyordu bu arada. Abiler, ablalar, bu köfte tam ağzınıza layık falan filan bir şeyler söylüyor işte. Bir de şey dedi. Hakan Altun'un köfte yediği yer burası filan.
2: Hay Allah'ım ya.
1: Acayip curcunaydım.

0: ehliyet almanın tam zamanı.
1: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
0: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
1: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
1: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecek ve kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
2: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 07 07.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
6: Ege turumuzu anlatıyordum arkadaşlar. Daha doğrusu anlatacaktım. Ege turumuz başlamadan önce annemle babamlara uğradık köye. Bir gece kaldık onlarda ve İpsala'da Çeltik Festivali vardı. Oraya uğradık, şöyle bir tur atalım dedik. Değişiklik olsun, oradaki gözlemlerimi anlatmıştım az önce. Ondan sonra İpsala'da şöyle küçük bir şey başıma geldi arkadaşlar. Şimdi hanımı, çocukları ve annemi teyzemlere bıraktım. İpsala'da teyzemler var. Sonra dedim ben bir çarşıya gidiyorum. Eczaneye uğrayacaktım, alacağım bir iki şey vardı. Onun öncesinde de bir bakkala uğradım arkadaşlar. Bir limonlu soda çekti canım, tamam mı? Gittim aldım limonlu sodayı dolaptan. Bir tane teyze vardı kasada. Açayım mı dedi, uzattım. Açtı. Kartımı çıkardım cebimden. Ben artık hiç nakit kullanmıyorum arkadaşlar. İnanılmaz nadir, ya da öyle söyleyeyim. Nakit geçerli sadece dedi. Bende de nakit yok. Kaldım böyle, ne yapacağımı bilemedim yani. Soda da açılmış oldu o anda. Dedim birazdan ben size getirsem teyze, yani ben bilemedim, hani POS cihazı olmayan bir bakkal oralarda oluyormuş demek ki. Böyle kaldım, ondan sonra neyse dedim eczaneye de uğradıktan sonra döner arabadan alırım, birazcık vardı nakit. Neyse abi, eczaneye doğru giderken bir markete daha girdim. Ya canım böyle çikolata gibi bir şey çekti, tamam mı? Ve aklıma da şöyle bir şey geldi. Ya dedim bu çikolata ne kadar? 60 lira dedi. Ya dedim sizden bir şey rica edebilir miyim? Ben dedim size QR'la 100 lira göndereyim, fazla para vermiyoruz abi dedi. Hemen böyle direkt anladı yani ne istediği. Ama söyleyiş şekli doğru değildi bu arada. Böyle birazcık ağzıma tıkar gibi söyledi. Fazla para vermiyoruz abi. Ya dedim bir dakika, yani ben fazla para istemiyorum ki dedim yani. Ne dedi? İşte 100 lira vereyim ben size. 60 liraya çikolata, ben 100 lira vereyim. Siz bana 40 lira nakit geri ödemesini yapın. Yani olmaz dedi. Sağlık olsun dedim, tamam teşekkürler, çıktım. Başka bir yere sordum bunu. Abi dedi yapamam, kusura bakma, yasal değil. Niye bu kadar zor arkadaşlar? Gerçekten yasal olmayabilir mi bu? Ya bu niye yasal olmayabilir? Bu niye yasak? Ne alaka yani? Bilmiyorum, vardır belki bir mantığı ama saygı da duyuyorum ayrıca. Ama yani mantığım el vermiyor neden yasak diye. Çünkü sen bana veriyorsun, ben sana veriyorum. Bir hani ben sana fazladan bir şey vermiyorum, sen bana fazladan bir şey vermiyorsun. Bir değiş dokuş. Ya küçücük bir para bir de. Neden korkuyorsun bu kadar? Ama neyse ya, o yapamam yapamam yapamam. Ondan sonra bir tanesine Allah'ın hakkı üstü. Bir tane bakkala daha girdim, yolumun üzerindeydim. Ayıpsın abi dedi, buyur yaptık hallettik 2 dakikada yani. Hani bilmiyorum ama bana şöyle geliyor bu. Yardım etmek isteyecek olan için bu çok ufak bir şey yani, ne olacak ki? En kötü ihtimal at abi bana IBAN'dan 100 lira dersin. Ben sana IBAN'dan 100 liracık atarım, ne olacak yani? Benden bir şey almana da gerek yok, al sana nakit 100 lira, gör işini yani. Bilmiyorum. Sanki böyle eskisi kadar insanlar yardımsever değillermiş gibi hissettiriyor. Çok büyük bir şey de değil ama neyse, öyle bir ilginç bir anekdot da anlatayım dedim.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Yayınımız devam ediyor arkadaşlar. Bir Ege turumuzu anlatacaktım da bir türlü asıl tura gelemedi bir, hani Ege turumuz nasıldı diye. Daha öncesindeki ufak tefek bazı şeylerden bahsetmiştim. Çanakkale 1915 köprüsü üzerinden Ege'ye doğru ineceğiz arkadaşlar. İlk maceramız şu oldu. Köprü civarlarında bizim yakıt durumumuz şöyleydi arkadaşlar. Benzin vardı ama çok değildi. Ve o kadar uzun bir süre boyunca benzin istasyonu çıkmadı ki karşımıza. 15, 14, 13, 12, 11, 10 kalan kilometreyi gösteren sayaç kısa sürede sıfırlandı. Ve biz gidiyoruz gidiyoruz o çevre yoldan, paralı yoldan, köprüden geçtik. Ya bir türlü dinlenme tesisine, bir benzin istasyona denk gelemiyoruz. Böyle hepimiz gerilik yolda kalacağız diye. Ama bu bayağı uzun sürdü yani. En sonunda çok şükür bir yer bulduk, girdik. Bir baktık abi benzin istasyonu terk edilmiş. İçeride kimse yok falan. Postapokaliptik felaket filmlerindeki gibi. Hayda, çıktık devam ediyoruz. Sıfır kilometre. Kalan benzin sıfır. Git git git git. Bir yere daha denk geldik. Abi orası Walking Dead'teki bir benzin istasyonu gibi yani. Marketinin camları kırık, tabelalar düşmüş, küflenmiş. Pompalar yerde falan, böyle kopmuş bir tanesi. Devam ettik abi. Ondan sonra zar zor bir istasyon bulduk da karnını doyurduk arabanın. Sonra arkadaşlar Altınoluk Asos arası Küçükkuyu diye böyle küçük sevinli bir Ege kasabası var. Orada böyle denize sıfır, butik, küçük bir otel bulmuştuk. Oraya yerleştik. Ertesi gün Ege turumuzun ikinci macerasını yaşadık arkadaşlar. Hanım civardaki gezilebilecek yerleri araştırmıştı, tamam mı? Mıhlı Şelalesi diye bir yer bulmuş. Oraya gidelim dedik, tamam mı? Ben navigasyona da yazdım telefondan Mıhlı Şelalesi diye. Oraya bakarak gidiyoruz tın tın. Navigasyonun tarif ettiği yer dağın etekleri gibi bir yerde bitiyor, tamam mı? O mavi çizgi. Sonrasını nokta nokta gösteriyor. Yani Google diyor ki sen buradan yürüyerek gideceksin artık. Çok dar patika yollar. Ama gelenler var falan. Hani demek ki böyle buradan gidiyor. Yani biz devam ettik. İşte bir yandan böyle yukarı doğru döne döne gidiyoruz. Yavaş yavaş o patika yol daralmaya başladı arkadaşlar. Ve artık öyle bir yere geldik ki yol üzerinde. Yol iyice daraldı, patika. Sadece bizim aracın sığabileceği bir hale geldi yol. Taşlı bir yol böyle. Ve yan tarafımız derin uçurum. Arkada hanımla çocuklar böyle iyice gerildiler. Azıcık sağa kırsan araba Allah korusun yuvarlanıp gidecek uçurumdan. Sol tarafa elimi uzatsam böyle elim kayalıklara değecek. Böyle oradan da üstümüze bir şey düşebilir falan. Öyle bir hanım dedi bence geri dönelim gergin bir sesle yani. Çocuklar gerildi, bir şeyler söylediler, tam hatırlamıyorum. Gerçekten zaman durdu gibi. Acayip bir gerilim oldu yani. Ne yapacağımızı bilemedik. Çünkü karşıdan bir araba gelse mesela, ya ben ona orada yol veremem. Geri geri gelmem lazım öyle bir yerde. Nereye kadar geri geri geleceğim, nereden yol vereceğim, nasıl olacak filan derken böyle Allah'ım, çok acayip bir an yaşadık yani. Bayağı bir korktuk hepimiz. Ya azıcık daha gidelim, şurada açılıyordur falan dedim. Hakikaten de öyle oldu. Birazcık daha ilerledik böyle. Yavaşça gidiyoruz zaten. Sonra yavaş yavaş yol açıldı yani. Genişledi daha doğrusu. Ondan sonra en son geldik kısa süre sonra varacağımız yere. Ama arkadaşlar gerçekten çok güzel bir yermiş bu arada Mıhlı Şelalesi. Böyle yokuş aşağı iniyorsun. Dönemeçli yerler bu arada. Merdivenler var, basamaklar var. Müthiş bir doğa. Biraz kanyon gibi. Yani böyle bir çay gibi. Küçük su gibi bir yer var. Böyle oturma yerleri de koymuşlar. Böyle bank gibi. Masalar falan var. Etrafında oturabiliyorsun. Ayaklarını o suya sokabiliyorsun falan. Yüksek yerlerden o suyun içine atlayanlar falan var. Böyle gitmesi tehlikeli, gizli ama çok hoş bir yer. Yani kafe falan var böyle kenarında. Gördük mü gördük. İlginç, güzel bir yer ama gitmesi biraz zordu. Haberiniz olsun.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Şovumuz devam ediyor arkadaşlar. Birazcık Ege turumuzu anlatmaya devam ediyorum size. Altınoluk'la Assos arasındaki küçük bir kasabada konakladık. İki gece küçük kuyuda. Ondan sonra İzmir'e gittik arkadaşlar. İzmir'de bir otelde kaldık. İzmir'e girişimizde bu arada İzmir'in denizinin kıpkırmızı olması dikkatimi çekti. Bordo'ya benzer birazcık falan. Gerçekten çok ilgimi çekti. İzmir'in denizi. Sonra arkadaşlar böyle işte çocuklar, hanım, ben böyle bir İzmir kordon turu yaptık. Abi İzmir sahili çok cansızdı ya. Kimse yoktu yani. Ben şöyle bir şey beklemiştim. İşte canlı müzik yapılan mekanlar, kafeler, işte güzel bir şehir düzenlemesi, insanlar geziyorlar, cıvıl cıvıl ışıklandırmalar falan, böyle bir cap canlı bir metropol sahil, bir büyük şehir, İzmir'desin sonuçta, anlatabiliyor muyum? Öyle bir yer beklemiştim. Ama gerçekten sanki böyle, nasıl diyeyim, 80'lere 90'lara falan ışınlanmışız da her böyle kimse yok filan, mekan yok, açık bir yer yok, böyle ne bileyim tenha, çok tenha yani. Böyle hele hele şeye geldik, pier kapanıyordu zaten orası. Pier de böyle denizin içine doğru giden, anladığım kadarıyla, aklımda kaldığı kadarıyla AVM gibi bir yer. AVM daha doğrusu, içinde klasik AVM gibi ama yapısı böyle işte, hani iskele gibi düşün. İşte denizin içine doğru giden bir koridor, sağında solunda mağazalar, restoranlar, kafeler, o tarz bir AVM gibi düşün. Oraya girdik, azıcık gittik, geri döndük, zaten baktık kimse yok, her yer kapanmış. Oradan da böyle karşıya geçtik, Saat Kulesi'nin olduğu yere geldik. Abi kulenin oraya geldik, hiç kimse yok, hiç kimse bizden başka. Öyle bir geceydi yani. Ya İzmir Saat Kulesi, Bayburt'ta mıyız, Gümüşhane'de miyiz, yoksa İzmir'de miyiz yani? Hiç kimse yoktu çünkü. Ya şey beklerdim ya, İzmir'in simgesi ya Saat Kulesi yani, oralar falan. Ya oraların çok canlı ve çok kalabalık olmasını tahmin ederdim. Bunu kötü bir şey diye söylemiyorum ama ilginç bir anekdottu benim için yani. Koskoca İzmir Saat Kulesi'nin dibinde durduk, etrafta hiç kimse yok. Yani bir de gece saat 4-5 olsa falan anlarım yani. Gece saat 10'dan bahsediyorum yani, o civarlar. Fotoğrafımızı çektik, döndük otelimize. Hani bu durumu şöyle açıklayabiliyorum. Oralar zaten çok kalabalık olmuyordur. Bu arada deniz kirliydi. İnsanlar çöpler atmışlardı denize. Pis bir koku geldi bir yerinden. Zaten gündüz kıpkırmızı görmüştüm ya. Yani kavga eden gençler falan vardı böyle. Garip tipler gördük. Yani İzmir'in o bizim geçtiğimiz bölgesi, turladığımız bölgesi bizi böyle bir tık hayal kırıklığına uğrattı. Gördüğümüz şeyler falan. Ama yine de bu arada anti parantez, İzmir'i kötülemiyorum. Kavga denizde gördüğümüz çöplerdir falan, insanoğlu yani, her yerde oluyor. Denizin kırmızı olması da mevsimsel planktonların ortaya çıkışıyla ilgili bir renk değişikliği falan olabilir. Kirlilik göstergesi olmayabilir yani, anti parantez onları da söylemiş olayım. Böyle İzmir'i kötülemiş gibi hissettim kendimi. Niyetim asla o değil. İzmir'i çok severim zaten.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: evinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
1: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Ümran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
2: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
3: Gamze Arslanbaş, butikte yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş, butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim 0545 448 9508. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş butiğe bekliyoruz.
4: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün

Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
2: Arkadaşlar, ailece şöyle güzel bir Ege turu yaptık. Çanakkale 1915 köprüsü üzerinden saldık. İşte Altınoluk Asos arasında Küçük Kuyu diye bir yer vardı orada. Denize sıfır küçük butik bir otelde kaldık. Oraları gezdik ettik falan. Ondan sonra İzmir'e geldik. Küçük bir İzmir turu yaptık. Ondan sonra da Selçuk'a geldik arkadaşlar. Kuşadası'nın dibi. Efes Antik Kenti'ne, zannediyorum ki benim haritada gördüğüm kadarıyla en yakın otel. 15 dakika mesafede falan zaten Efes Antik Kenti'ne gitmek istiyorduk. Gece gezmesi yapacaktık ki yaptık arkadaşlar. Mutlaka bu deneyimi yaşamalısınız ya. Biz daha önce 2015 yılında gezmiştik. Gündüz gezmesiydi o zaman. Ter içinde kalmıştım ya, sıcaktan yanmıştık Antik Kenti gezerken. Ben perişan olmuştum, hiç çekemem sıcağı. Ondan sonra şimdi bir gece gezmesi yapınca dedim ki ya bu antik kent, bu tarihi eserler, o yapılar, sütunlar, heykeller, işte yani binlerce yıl önce orada bir yaşam varmış. O kent insanlığın yaşadığı bir kentmiş. O kütüphane, ne kütüphanesiydi o meşhur. Yani orası arkadaşlar gece kendini gösteriyormuş meğerse. Güzelliği gece ortaya çıkıyormuş asıl. Böyle sarı ışıklarla aydınlatmışlar abi antik kenti. Ya çok büyüleyici bir deneyimdi. Çok güzeldi. Çok kalabalıktı bu arada. Aşırı kalabalıktı. Gece gezmesi olacaktı bizimki. Ve ben ne bileyim niyeyse o kadar kalabalık beklemiyordum yani, ama arkadaşlar inanılmaz kalabalıktı ya. Ha şunu söyleyeyim, bunaltmadım. Çünkü gece gezmesi içindesin. Kalabalık olması bir yandan da keyifli bir şey. Bir sürü insanla beraber o antik şehri geziyor olmak sanki böyle birazcık o şehri canlandırıyor olmak gibi. O kentin insanlarıymışsınız gibi o tarihi eserlerin arasında dolaşıyorsunuz filan. Böyle işte o kütüphane dediğim yer, onun karşısında böyle oturma yeri gibi merdivenler vardı. Orada insanlar bekliyorlardı bir şey olacak diye. Tam biz orada geçerken oldu gerçekten. Kütüphanenin üzerinde projeksiyonla gerçekleştirdikleri, yani bir ışık gösterisi yaptılar arkadaşlar. O da muhteşemdi ya. Bir anda böyle kaldık. Tam da oradan geçerken denk geldik. Orada yarım saattir 40 dakikadır falan bekleyen insanlar vardı yani, çünkü biz bir yerlere gittik geçtik falan. Çok güzel, böyle işte o zamanın askerlerinin savaş figürleri, bir takım ışık oyunları, Efes Antik Kenti'ne yakışacak grafik efektler falan bir şeyler. Böyle çok güzel yapmışlar ya. En güzeli de şöyle bir andı. Şimdi normal bir ışık gösterisi başladı. Dediğim gibi şeyler, işte o dev antik kütüphanenin, o sütunların işte bir yeri dökülmüş falan, çok güzel görkemli görünüyor. İnternetten de bakabilirsiniz bu arada, YouTube'dan yazın. İşte bir an böyle bir ışık gösterisi durdu arkadaşlar. Birkaç saniyeliğine sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Sonra birden öyle bir ışık gösterisi, öyle bir efekt başladı ki o sütunların etrafına sarmaşıklar sarmalandı. Ve döküntüler falan tamir mi oldu böyle, bilmiyorum hani nasıl diyeyim, yenilenir gibi oldu o kütüphane yani. Öyle sanki binlerce yıl öncesinden günümüze doğru yenilendi, canlandı, sarmaşıklar sarmalandı sütunların etrafına falan. Birden böyle canlandı gibi işte, yani nasıl anlatayım bilmiyorum. Yenilendi gibi, böyle hayata döndü gibi. Çok güzel bir andı gerçekten böyle. Oha dedim, ne güzel düşünmüşler ya. O da çok güzel bir ışık gösterisiydi.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Güzel bir Ege turu yaptık arkadaşlar ailece. Bu ufak tatilimizle ilgili bazı anekdotlarımdan, bazı ufak tefek hikayelerimden bahsediyordum sizlere. En son Efes Antik Kenti'ni gezdiğimizi söylemiştim. Gece gezmesi. Dediğim gibi mutlaka Efes Antik Kenti'ne gidin arkadaşlar mümkünse. Ve ama gece gidin. Gece gezmesi olsun. Çok güzel. Şimdi bu arada ben otel ortamı, tamam, 5 yıldızlı bir otel. Bar kenarındasın, havuz var falan filan. İçtim ufak bir şey yani, tamam mı? Hani oraya gitmişsin o kadar. Örnek olmayayım kimseye ama ya koyduklarını iki damla bir şey koyuyorlar içine, geri kalanına basıyorlar meyve şurubunu, gazozu, al sana kokteyl. O da öyle bir şey yani. Oluyor tatilde. Ondan sonra aradan da 3-4 saat geçti. Bu arada yemeğe gittik, açık büfe işte bir şeyler yedik. Bayağı bir doldurduk tabağı, insan kendini kontrol de edemiyor öyle yerlerde ya. Benim aklımdan tamamen uçmuş gitmiş birkaç saat önce küçücük de olsa bir şeyler içtiğim, tamam mı? Ve Efes Antik Kenti'de 15 dakikacık mesafede, şurası yani. Elinde gösterirsen burası. Çıktık abi otelden, çıkar çıkmaz sağa döndük, bir baktık polis çevirmesi. Eyvah dedi hanım zaten arkada böyle. Hani böyle çevirmelerde şey vardır ya, polis arabayı çekmeni istediği yeri koluyla işaret eder, eliyle gösterir yani böyle. Buraya alalım falan. Abi öyle bir andı ki dedim, şu an söyleyemiyorum. Anlatabilmişimdir herhalde. Abi Selçuk'tasın orada ailenle. Ne yapacağız? Yani ehliyetine 6 ay el konulacak. Ne kadarsa para cezası bilmiyorum. Hiç böyle bir ceza yemedim yani. Siz orada ne yapacaksınız? Nasıl eve döneceksiniz? Perişanlık olacak bizim için. O noktadayız. Ne olacak yani? Görünen köy kılavuz istemez abi. Bizi oradan kim alacak? Hadi her şeyi geçtin bir şekilde. O perişanlıkları yaşadın. Ondan sonrası ne olacak? Günlük hayatımıza ben çocukları okula bırakıyorum. İşe arabayla gidip geliyorum falan. Hafta sonları bir yerlere gidip geliyoruz. Kursa bırakıyorum çocukları. Yani araba lazım yani. Neyse. Memur abi camdan uzattı. Üfleyin dedim. Bu arada tam bunu anlatırken önümde bir kitap var arkadaşlar. Ece Temel Kur'an'ın Düğümlere Üfleyen Kadınlar. Tam üfleyin dedi derken üfleyen kelimesine bakıyordum. Antiparantez ilginç tesadüf. Neyse. Üfledim. Aldı baktı. Beyefendi böyle güzelce üfleyin, balon şişirir gibi dedi. Yani öyle bir durum oldu ki. Hani haberlerde böyle trafik polisine alkollü yakalanan adamların üflememeye çalışmaları. Hani böyle videolar olur ya, görürsün. Öyle olduğunu düşünürsün yani en azından. İşte kolpadan üfler gibi yapma falan. O adam yerinde buldum bir anda kendimi. Ama şey niyetim de yoktu bu arada yani. Dur kenar. Nereden üfleyeyim, az üfleyeyim falan niyetim de yoktu ya. Ne olacaksa olacak abi. Tamam dedim abi, ver. Birazcık daha böyle güçlü üflemeye çalıştım hunharca. O anın psikolojisi çok garip ya. Böyle 2-3 kere falan denedik. En sonunda yaptım böyle. Baktı abi. Ondan sonra buyurun devam edin dedi, yolu gösterdi. Oh. Abi. Ya. Bitmiştim ya. Ya gerçekten diyeceksin nasıl yaparsın böyle bir sorumsuzluk? Ya arkadaşlar bana o anda otelde içerken Efes Antik Kenti'ne gitme zamanınız çok uzak gibi geldi yani. Küçücük bir şey içiyorsun bu arada. Ondan sonra saatler var, gece gideceksin yani, anlatabiliyor muyum? O an çok uzak geldi bana. Ve bir de zaten 15 dakikacık bir yer, hiç yani polis çevri falan diye bir şey de bu arada aklımın ucundan geçmedi. Yani biz ta ne zaman gideceğiz oraya, çok yakın bir yer falan filan, böyle içtiğin şey küçücük, kader ağlarını ördü, biz öyle çıkıverdik. Ama demek ki gerçekten çok az içmişim ki. Allah'tan bir şey olmadı, öyle devam ettik ya. Var ya öyle bir tehlikede yaşadık Ege turumuzda. Dostunuz değildir arkadaşlar, söylemiş olalım. Ve özellikle de uyaralım. Ne olursa olsun arkadaşlar böyle yerlerde bu konuda dikkat edin. Yani tecrübemi sizinle paylaştım ki ben yandım siz yanmayın olmuyor. Ben de yanmadım çünkü. Ben yanmak üzereydim, yanmadım, siz yanmamayı garanti altına alın diye.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 61 82, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
3: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
4: Ehliyet almanın tam zamanı.
5: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
4: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
5: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi. Cildiye uzmanı uzman doktor Mehmet Alataş. Ortopedi doktoru. Doçent doktor Ali Murat Kalender. Ortopedi doktoru. Operatör doktor Ramazan Danışman. Üroloji uzmanı. Yardımcı doçent doktor Yusuf Selim Kaya. Üroloji uzmanı. Operatör doktor Orhan Sünbül. Göz hastalıkları uzmanı. Doçent doktor Lokman Aslan. Göz hastalıkları uzmanı. Operatör Doktor Onur Abdik. Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Haber.
9: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Maltepe'de 7 katlı binanın alttaki 3 katının çökmesi sonucu enkaz altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti. 3'ü çocuk, 10 kişi yaralı kurtarıldı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında mimarla şantiye şefi olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı. Ankara'da uygulama noktasında polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında olay sırasında araçta bulunan 2 kişinin de bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uluslararası Adalet Zirvesi'nin açılış programında konuştu. Gürlek, asıl mesele uluslararası hukukun gerçekten herkes için aynı şekilde uygulanıp uygulanmadığıdır. İhlal iddialarının etkili şekilde soruşturulması, sorumluların hesap verebilirliğinin sağlanması, delillerin korunması, mağdur haklarının gözetilmesi, bağımsız ve tarafsız yargı mekanizmalarının desteklenmesi bu açıdan büyük önem taşımaktadır dedi. Milli Eğitim Bakanlığı mevzuata aykırı şekilde farklı öğretim programı uyguladığı tespit edilen özel öğretim kurumlarına ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüklerine yazı gönderdi. Söz konusu özel eğitim kurumlarının herhangi bir kademeli ceza veya uyarı uygulanmaksızın kurum açma izni ve idari iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından yürütülen arama çalışmalarında bugün bir naaşa daha ulaşıldığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engelleme misyonunu esasen tamamladıklarını belirterek İran ordusunu yok ettiklerini ve savaşın sona ermesiyle birlikte petrol fiyatlarının hızla düşeceğini savundu.
8: Spor.
9: Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig hakemlerine ilişkin atamaların Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yapacağını açıkladı. FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin kupasını FIBA Avrupa Başkanı'nın elinden aldı. Galatasaray'da Victor Osimhen sahalara döndü. Bir aylık tedavisi sona eren Nijeryalı yıldız takımla çalışmalara başladı.
8: Para piyasaları.
9: Serbest piyasada gram altın 6503 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 20 kuruş, euro 55 lira 23 kuruş, sterlin 65 lira 21 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 96 sent, bir bitcoin 83.317 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.122 puandan işlem görüyor.
8: Hava durumu.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
10: Haber.

0: Yamanlar Auto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Auto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Auto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
1: Ehliyet almanın tam zamanı.
2: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
1: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
2: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Profesör Doktor Bülent Köstü. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doçent Doktor Önder Ercan. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Ferah Kazancı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Bahar Başara. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Mehmet Keloğlu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu. Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
4: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 0707.
6: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
7: Reklamları dinlediniz.

0: reklamlar.
1: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
2: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde İleri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
3: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Ümran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz. Şansa kalmaz işiniz.
4: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
5: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

0: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz yöresel Maraş tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
1: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
2: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
1: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
2: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
1: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
2: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
1: Mehtap'ın mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
2: Çünkü afiyet burada başlıyor.
1: Mehtap'ın mutfağı.
3: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 8327.
4: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
5: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
6: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
5: Küçük ev aletleri. Sayona.
7: Gamze Arslanbaş, butikte yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş, butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 9508. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş butiğe bekliyoruz.
8: Reklamları dinlediniz.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi, %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
2: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
3: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
0: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 0707.
4: Ehliyet almanın tam zamanı.
5: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
4: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
5: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
6: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
7: Özel Sular Akademi Hastanesi. Dahiliye uzmanı Uzman Doktor Cemile Arıkan Şengül. Dahiliye uzmanı Uzman Doktor Harun Yerhan. Dahiliye nefroloji uzmanı Uzman Doktor İsmail Yıldız. Göğüs hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Nizamettin Kaya. Kulak burun boğaz doktoru Operatör Doktor Faruk Atlı. Kulak burun boğaz doktoru Operatör Doktor Ali Okur. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Uzman Doktor Evrim Öğüt. Psikiyatri uzmanı Uzman Doktor Suna Medin Nacar. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Haber.
9: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paraları bugün itibariyle ilgili bankalara transfer edildi açıklamasında bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önümüzdeki yıl 11 ilde 22 bin hektarlık alanda yapay zeka destekli sulama otomasyonunu devreye almayı hedefliyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uluslararası Adalet Zirvesi'nin açılış programında konuştu. Gürlek, asıl mesele uluslararası hukukun gerçekten herkes için aynı şekilde uygulanıp uygulanmadığıdır. İhlal iddialarının etkili şekilde soruşturulması, sorumluların hesap verebilirliğinin sağlanması, delillerin korunması, mağdur haklarının gözetilmesi, bağımsız ve tarafsız yargı mekanizmalarının desteklenmesi bu açıdan büyük önem taşımaktadır dedi. Milli Eğitim Bakanlığı mevzuata aykırı şekilde farklı öğretim programı uyguladığı tespit edilen özel öğretim kurumlarına ilişkin il Milli Eğitim Müdürlüklerine yazı gönderdi. Söz konusu özel eğitim kurumlarının herhangi bir kademeli ceza veya uyarı uygulanmaksızın kurum açma izni ve idari iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolunay projesiyle dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakika içinde müdahale etmeyi hedefliyoruz. Yapay zeka destekli analizlerle şüpheli para hareketlerini ve dijital izleri anlık takip ederek paranın farklı hesaplara ya da kripto varlıklara aktarılmasını engellemeye odaklanacağız dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engelleme misyonunu esasen tamamladıklarını belirterek İran ordusunu yok ettiklerini ve savaşın sona ermesiyle birlikte petrol fiyatlarının hızla düşeceğini savundu.
8: Spor.
9: Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig hakemlerine ilişkin atamaların Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yapacağını açıkladı. FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin kupasını FIBA Avrupa Başkanı'nın elinden aldı. Galatasaray'da Victor Osimhen sahalara döndü. Bir aylık tedavisi sona eren Nijeryalı yıldız takımla çalışmalara başladı.
8: Para piyasaları.
9: Serbest piyasada gram altın 6.503 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 20 kuruş, euro 55 lira 23 kuruş, sterlin 65 lira 21 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 96 sent, bir bitcoin 83.317 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.122 puandan işlem görüyor.
8: Hava durumu.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
10: Haber. Radyo Fresh.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım bugün de. Beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Manifest'te yaptık. Hileli isimli çalışmalarıyla radyonuzda sizlerleydi grup ve Ajda Pekkan'ın da kendilerine eşlik ettiğini hatırlatalım bu şarkıda. Sonrasında ise Sibel Can ve APO ile devam ediyor müzik yolculuğumuz. Kıyamam isimli düetleri radyonuzda sizlerle. Hepiniz

pop müziğin önemli söz yazarı ve bestecilerinden biri diyebiliriz. Onun için Oğuzhan Koç'tan bahsediyorum. Bitti isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluşan isimli sanatçı. Hemen sonrasında ise İrem Derici ile devam ediyor müzik yolculuğumuz. Yaz Gülü isimli çalışması radyonuzda sizlerle şimdi.

0: Kalite.
1: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite.
2: Radyo 5.

Yalın kulaklarınızdaydı. Geçtiğimiz aylar içerisinde bizlerle paylaştığı hit şarkısıyla akşamüstüyle konuk ettik kendisini. Umarım hoşunuza gitmiştir dinlediğiniz bu özel melodi. Yalın uğurlarkense Ece Seçkin'le devam edeceğiz müziğe. Düzenlemesi Ozan Doğulu imzası taşıyan hit şarkısı sayın seyircilerle radyonuzda sizlerle şimdi o da.

0: Sezen Aksu ve Yani isimli çalışması radyonuzda kulaklarınıza ulaştı. Keyif veren bu şarkının sonrasında ritmimizi bozmadan Zeynep Bastık'la devam ediyoruz şimdi ise. Misafir radyonuzda.
1: Yılbaşı

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Umran Oto Ekspertiz, şansla kalmaz işiniz.
3: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Umran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
2: Şansa kalmaz işiniz.
4: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 61 82, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
5: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
6: Gamze Arslanbaş, butikte yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş, butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim 0545 448 95 08. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş butiğe bekliyoruz.
7: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan, kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
8: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
9: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
8: Küçük ev aletleri. Sayona.
10: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda

Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor. Nesinde?

0: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
2: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
1: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
2: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye...

Pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Derya Uluğ kulaklarınızdaydı. Kanunlar Gibi isimli şarkısıyla radyonuzda günümüzü de renklendirdiğini söyleyebiliriz. Ardındansa son haftalar içerisinde birçok popüler müzik listesinde üst sıraları süsleyen bir isim Hadise burada olacak. Ara Beni isimli şarkısıyla dinliyoruz onu da.

Elif Buse Doğan radyonuzdaydı. Özellikle son dönemde yoğun istek alan ve sıkça listelerimizde yer verdiğimiz çalışmalarından bir tanesi Yangın Yeri'yle radyonuzda sizlerle buluşan isimdi. Hemen ardındansa Gülşen'le devam ediyoruz. O da İtaat Yok isimli şarkısını seslendiriyor.

0: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite.
1: Radyo 5.

Kulaklarınızdaydı. Bir Şey Mi Dedin isimli çalışması radyonuzda sizlerle buluştu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ardındansa bir düetle devam edeceğiz. Erol Evgin ve Sıla burada Ateşle Oynama isimli şarkılarını seslendiriyorlar.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

bileyim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Özel Sular Akademi Hastanesi. Nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Fuat Baştürk. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
1: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 0707.
3: Ehliyet almanın tam zamanı.
4: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
3: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
4: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
5: Reklamları dinlediniz. Reklamlar.
1: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 0707.
3: Ehliyet almanın tam zamanı.
4: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
3: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
4: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
0: Özel Sular Akademi Hastanesi. Nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Fuat Baştürk. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh. Mustafa'yla müzikalite.
5: Mustafa'yla müzikalite devam ediyor.
6: Radyo Fresh.
5: Müzikalite.
7: I love it.
5: Müzikalite.
6: Radyo Fresh.
8: Ne oldu böyle?

0: Günün ritmini oldukça yukarı taşıyan şarkılardan bir tanesiydi Asil Gök'ten dinlediğimiz bu çalışma. Ne oldu böyle? Radyonuzda sizlerle buluşan şarkıydı. Hemen ardından Mustafa Ceceli ile devam ediyoruz. O da Bedel isimli çalışmasını seslendiriyor.
1: Düştüm, etmiyorsun yardımda. Sanki hep sen vardın da

0: Radyo Fresh. Mustafa ile müzikalite. Mustafa ile müzikalite devam ediyor. Radyo Fresh. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite.
1: Radyo Fresh. Eskimeyen eskiler.

Hakan Peker'le birlikte 90'lı yıllara yolculuk yaptık. Unutulmaz hit şarkılarından biri bir efsane. Radyonuzda sizlerle buluşan şarkıydı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hemen sonrasında yeniden günümüze dönelim Ezel'le birlikte. Bana ne bu sevdalardan? Radyonuzda sizlerle şimdi.

Pop müziğin başarılı isimlerinden biri Simge'ydi konuğumuz. Üzülmedin mi isimli şarkısıyla radyonuzda kulaklarınıza ulaştı. Ritmimizi bozmuyor Emre Altuğ'la devam ediyoruz şimdi ise müziğe. Yakın süreçte bizlerle paylaştığı hit şarkılarından biri Siyah'ı seslendiriyor o da.

0: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Radyo trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite.
1: Radyo 5.

Berkaylı konuğumuz Anladım isimli çalışması radyonuzda kulaklarınıza ulaştı. Türk pop müziğinin en iyi örnekleri ardı ardına radyonuzda sizlerle buluşmaya devam ediyor ve şimdi ise Ebru Yaşar'a kulak vereceğiz. Dinleyeceğimiz şarkı ise kendisinden. Nasıl uyuyorsun? Nasıl?

0: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
1: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Ümran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
2: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 61 82, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
3: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
4: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
5: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
4: Küçük ev aletleri. Sayona.
6: Gamze Arslanbaş, butikte yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş, butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim 0545 448 9508. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş butiğe bekliyoruz.

0: Auto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Auto Analiz Auto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Auto Ekspertiz raporu için siz de Auto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
1: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi. Anestezi ve reanimasyon uzmanı Uzman Doktor Halil Kahveci. Radyoloji uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz. Radyoloji uzmanı Uzman Doktor Hasan Basri Göksu. Radyoloji uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
2: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
1: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
2: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
1: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
2: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
1: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
2: Çünkü afiyet burada başlıyor.
1: Mehtap'ın Mutfağı.
3: Reklamları dinlediniz.

güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Umran Oto Ekspertiz, şansa kalmaz işiniz.
3: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Ümran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
4: Gamze Arslanbaş, butikte yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş, butik, indirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim 0545 448 9508. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş butiğe bekliyoruz.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh.

0: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Oto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Oto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
1: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 3946. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi. Genel Cerrahi Uzmanı Profesör Doktor İlhami Taner Kale. Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Ahmet Türkan. Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Zeki Yılmaz. Gastroenteroloji Uzmanı Doktor Murat İspiroğlu. Randevu için telefon 0344 223 93 00.
0: Reklamları dinlediniz.

0: reklamlar. Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 0707.
2: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar. Yamanlar Auto Ekspertiz. İkinci el araç alırken sürprizlerle karşılaşmayın. Kaporta kontrolünden airbag kontrolüne, conta kaçak testinden motor mekanik testlerine kadar aracınızı detaylı şekilde inceliyoruz. Son teknoloji cihazlar, profesyonel kadro ve tarafsız raporlama sistemiyle güven artık Yamanlar'da. Yamanlar Auto Ekspertiz. Mehmet Akif Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Go Petrol ilerisinde haftanın 7 günü sizleri bekliyor. Aracınızı almadan önce mutlaka uğrayın. Çünkü güvenli alışveriş doğru ekspertizle başlar. Detaylı bilgi ve randevu için 0505 929 46 46. Yamanlar Auto Ekspertiz. Güvenli araç alışverişinin doğru adresi.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Nevzat Polat, kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ahmet Akçay, kardiyoloji uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Alper Buğra Nacar. Özel Sular Akademi Hastanesi'nde randevu için telefon 0344 223 93 00.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh.

Radyo Fresh.

0: kids!
1: Snambe! Radio Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909. Yıllar... Radyo...

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

0: doyacak elbet üzüleceğim.
1: Radio Fresh.
2: Kızlar bunu hak etmiyoruz. Yo.

Bütün sabahları üşüdüğüm, bütün gördüğüm senli günlerim, onlar da gitsin. İçimde bir şarkı, gözümde bir ışık kalmıştı.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

dünyada sensiz üzüm, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak, göreceksin köşe başında nöbet tutuyordur gözünü.